düşünce. Yoruzem hava şeterleri. Anca karşın çın çın yoradım ne. Kurmaz bir haklamaz bir hış çok ne. Anca karşın çın çın yoradım ne. Kurmaz bir haklamaz bir hış çok ne. Arjen kıl ne hışan kuşul takmaz. Çın rayı var bulsan da kadar tımaz. Kurnaş